Ama problemi yok. Restoranın yapması yavaş geçmeyi istiyordu. Ne olduğunu düşünüyordu. Kalanı mı takıyor falan istiyor ya. Sırakları bol dolanıyor. Ve bir çizimi kuran da takıyor bir şey yaparsın. Sadece bir şey yapıyor. Primera. Bir sorun yok. Sen sorun Bu konuda bir adım atıyor. Bu adım atmak için kapasite var gibi bir şey mi istemeli? Bunu da ne kadar yapmak için bir konuda bir şey var. Bu konuda bir konuda bir şey var. Bu konuda bir konuda bir şey var. Bu konuda bir konuda Ale firma nie jest interesująca, gdy proces był i proces został zrealizowany. Rafał posiadał wtedy jeszcze tyle punktu. Była jeszcze mniejsza, bo to jest mniejsza, bo skrytki wodów. Ale abrać parę milionów do dół. Rafał zrealizował, że to jest wielkie, ale to jest